0: 100 FM.
1: Chum chum chum, kitab leke nikle hum. Ami ne kaha na rukna tum, roz roz aage badhte rahe hum.